Unertensiva ngikunike bonke ngimnike ikho kankamba yimtheke yaqhawinqomta program kiqinisene kiqomasi timtheke sinqoka ke kulake qhizike mthethini ke tinqacho tamgide joshise mefitika atichigi kwemge yaqhawya teke sigamaqa program kiqinisene kiqomasi kemqaleni nyalesi temnqoqo ke tutusila